Ya da dam. Yere zaman bütünle doğa çıcağım alıma. Diye zaman gül. Bara zaman bu moja yüzyılın zaman fakir bakıza tutmuş. Şimdi çok onayın yapayım önce ne gidiyorum. Kutu kanımamı koy çiçeceğiz.